Ya Etkinya Aga, Etkinya ikinci dosya çekildi. Ya bak. Yeni Etkinya ikinci dosya çekildi. Bir şey yok. Hayır, bir şey yok. Hayır.